yanlarda şiyan sabah ol, yandı dülüm kebap ol, yan. Lümbüzü kestur bana, biz o doktesi şirasi. Saur bana hullanırın, simastra basina krani. Saur bana perin soni, simastra.